Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarına, umut bırakmayın yarınlarına. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, heyecanlı bir cumartesi sabahı sevgili kralcılar, şu dakikalarda LGS'ye girecek olan evlatlar, öğrenci kardeşlerimiz yavaş yavaş sınav salonlarına alınmaya başlandı. Saat 9.30'da ilk oturum başlayacak. İnşallah herkes yetişmiştir. Son dakikaya hiçbir şey kalmamıştır. Hepsine zihin açıklığı dileyerek yayınımıza başlayalım. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Onlar sınavdayken anne babalar bahçede bizi dinleyecekler. Birazdan onların mesajlarını almaya başlarım. Dualarla uğurluyorlar evlatlarını. Emeklerinin karşılığını almak üzere. Hafta sonları çok uzun yıllardır bu saatte kralcılarımızla buluştuğumuz için her sınava şahit oluyorum. Her ailenin heyecanına şahit oluyorum. Bugün de o günlerden bir tanesi. Haftaya da üniversite sınavı var. Yine böyle bir sınav sabahında annelerle babalarla buluşacağız. Başarılar diliyoruz sizlere. Yolunuz açık olsun, aydınlık olsun. İnşallah sınavdan gülerek çıkarsınız. Her şey dilediğiniz gibi olur, gönlünüzce olur. Hoş geldiniz sevgili kralcılar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında 3 saatlik kral yolculuğumuzu başlatıyoruz. Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Haydar. Demedim söyle bu şerefsiz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: kınar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

Evet, sınavın başlamasına 10 dakikadan az bir süre kaldı. Heyecan dorukta. Bir an önce başlasa da bitse diye bekliyor öğrenci kardeşlerimiz, onların aileleri. Programın açılışını da onlara başarılar dileyerek yaptık. Gerçekten heyecanlarını paylaşıyoruz. Yani son bir haftadır Kral FM'de özellikle sınav sabahı, sınav günü finale kadar, son soruya kadar, bitişe kadar sessiz olmayı hep söyledik kendimize. Radyolarımızın sesini açmıyoruz bugün, en sevdiğimiz şarkı çalıyor olsa bile etrafı rahatsız etmeyelim. Hele ki okul çevrelerinde özellikle dinleyicilerimizden, kralcılarımızdan hassasiyetinizi biliyoruz ama bir kez daha hatırlatmak isteriz. Gaza basmıyoruz, kornaya basmıyoruz. Gürültüyle aramıza şöyle bir mesafe koyuyoruz. Yani dikkat dağıtmamak amaç. Aylarca çok yoğun çalışıyorlar çünkü çocuklar. İstediklerini elde etmeye çalışıyorlar ve bunun için biraz sessizliğe ihtiyaçları var. Onun için de biz elimizden gelen gayreti, çabayı göstereceğiz. Hepsine başarılar diliyoruz. İnşallah istedikleri okulu kazanırlar ve eğitim hayatları severek gittikleri bir eğitim yuvasında devam eder. Ondan sonrası Allah kerim. Bir de üniversite sınavı heyecanı olacak ama ona daha vakit var. Ona daha zaman var. Hele şu günü bir atlatalım. Şu iki oturumu bir atlatalım. Sınavdan bir gülümseyerek çıkalım ışıl ışıl. Değil mi? Anne babalar dinliyorlar. Çok selam ediyorum hepsini. Onlarla birlikte bu heyecanı paylaşıyoruz. Bugün bütün şarkılar öğrenci kardeşlerimize çalsın. Onlar duymayacaklar ama biz onların yerine hem çalarız, hem söyleriz, hem de dinleriz.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Milliler turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 7'de A-Milli takımımız D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'da oynanacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. B grubunda ise bu akşam saat 22'de Katar İsviçre, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de de Brezilya Fas mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Evet, sınav heyecanından, sınav stresinden şöyle cumartesi emekçilerini selamlayamadık bugün programın başında. Çalışan kralcılarımız da çok şu anda. Hepsinin mesajlarını alıyorum. Birazdan sohbeti, muhabbeti başlatacağız. Hepinize kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin sevgili kralcılar. Erkenden kalkıp yola düşenler, işe güce başlayanlar ya da şu anda işine gitmek üzere yollarda olanlar, kendi araçlarında, toplu taşımalarda bir şekilde kulaklığını takmış bizi dinleyen kralcılarımıza güzel bir gün diliyorum. Akşam evimize belki yorgun argın döneceğiz ama huzurla dönmek nasip olsun. Sorunsuz, sıkıntısız, baş ağrısız, herkesin işine gücüne baktığı. Daha da önemlisi, kafamızı yastığımıza, vicdanımızı rahat koyarsak bizden kralı yok zaten, değil mi? Bütün gün boyunca da radyomuz açık. Sınav bitene kadar sesini açmıyoruz, etrafı rahatsız etmiyoruz. Bilhassa okul çevrelerinde dinleniyorsak, o çok sevdiğiniz şarkı çalarken belki dayanamayabilirsiniz ama bugünün önemli bir gün olduğunu unutmayalım. Çocuklar sınavdan çıksınlar, sonuna kadar açarız sesini, şarkılara da eşlik ederiz. Ama önce sınavı bir atlatalım. Hepinize kolay gelsin. Alemin en kralında en güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir cumartesi sabahı buluştuk dinleyicilerimizle. Saat 9'da başladık yayına. 9.30'da çocuklar sınava girdiler. Şu anda soruları çözüyorlar. Ailelerin akılları, fikirleri acaba ne yapıyor şu anda sorusuyla meşgul. İnşallah güzel çıkacaklar. Ben inanıyorum sınav salonundan. Yavaş yavaş şu stresi, şu gerilimi, şu heyecanı biraz özellikle evlatları sınavda olan ailelerin üzerinden almak için sohbete başlayalım istiyorum, muhabbete. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları selamlamak isterseniz, ben de buradayım, dinliyorum demek isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da yazabilirsiniz. Belki bana daha kolay gelir diyenler olacaktır. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız sevgili kralcılar. Kodlayarak söyleyeyim, harflerin yeri karışmasın. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde İlk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Dettel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Şarkılar kısık sesle dinlenmez ki Melis abla demiş Hayrettin. Acaba nereden dinliyor bizi? Bulunduğunuz yerleri de mesajlarınızı eklemeyi, ilave etmeyi unutmayın sevgili kralcılar. Nerelerden dinliyorsunuz bilelim. Haklı sevgili Hayrettin. Evet, şarkılarımız kısık sesle dinlenmez ama böylesine özel günlerde radyomuza ses vermiyoruz. Ta ki sınav bitene kadar etrafı rahatsız etmiyoruz kendimize kadar. Çok yüksek sesle dinlemek istiyorsak kulaklık takıyoruz. Değil mi Hayrettin? Sınav bitsin, açacağız sonuna kadar sesini. Teşekkür ederim. Sağ olasın mesajın için. Mayıs'a Dansoma'dan Meryem dinliyor. Çok çok sevgiler gönderiyorum buradan demiş. Teşekkür ederim. Bizden de sana sevgiler, saygılar. İkbal ablacığım, Alperen'in doğum gününü kutlayalım. Sıradaki şarkıyı ona armağan edelim. Oğlumun doğum günü bugün. Ona bir Müslüm Baba şarkısı çalar mısın demiş. Çalarım. Babalar Resteni'ndeki bütün şarkıları Alperen için çalayım bugün. Aynı zamanda 13 Haziran tarihinde yeni yaşını karşılayan tüm kralcılarımıza armağan olsun bu şarkılar. Doğum gününüz kutlu olsun, mutlu olun senelerce, sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerinizle birlikte.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en yüksek skorlu karşılaşma Avusturya ile İsviçre arasında gerçekleşti. 1954 yılında İsviçre'de oynanan maç 7-5'lik Avusturya galibiyetiyle sona erdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet, okulların kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar karne alacaklar. Şöyle güzel bir karne hediyesi vermek gerekiyor değil mi çocuklara? Viyalende gönderelim mi? İçinizden bir kralcımızı, gönül istiyor ki tabii herkesi gönderelim. Çoluk çocuk şöyle gitsinler, eğlensinler ama bir tane kralcımıza Viyalende giriş davetiyesi vereceğim. Yanınıza 3 kişiyi daha alacaksınız. Sabah bir giriş yapacaksınız. Akşama kadar gönlünüzce eğlenebileceksiniz. Çok güzel bir karne hediyesi çocuklar için. İlk mesaj gönderen kralcımızı göndereceğim. Şu anda herhangi bir soru yok, çekiliş yok. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza adınızı, soyadınızı yazmanız yeterli. Telefon numaralarınızı zaten görüyoruz. İlk gelen mesajın sahibi bugünün şanslı kralcısı olacak. Türkiye'nin dünya standartlarındaki İlk tema parkı Viyalent'te gönlünce eğlenebilecek. Hazırsanız buyurun başlayalım. Şimdiden bol şanslar diliyorum hepinize.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Evet, böyle zamanlarda mesajlar yağmur gibi yağıyor. Kralcılarımız çocuklarını Vialand'e götürmek istiyorlar. Ama program boyunca, program süresince bir kralcımızı sadece gönderebiliyoruz. Hem bizi Kral FM'i hem kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu dinlemeye devam edin sevgili kralcılar. Yaz boyunca Vialand davetiyesi dağıtmaya devam edeceğiz. İnşallah sizi de göndeririz. Biraz önce ilk mesaj gönderen kralcımız sevgili Cemil oldu. Cemil Mahalleli isimli kardeşim. Yanına 3 kişiyi daha alacak. Vialand'in kapısına gittiğinde Kral FM'den davetiye kazandım demesi yeterli. Bütün kapılar açılacak. Sabahtan akşama kadar gönlünce eğlenecek. Ama kimliğini yanına almayı unutma Cemil. Detayları sana yazdım. Buradan da söylemiş olayım. İyi eğlenceler diliyorum şimdiden. Arayı fazla açma. Hemen çocukları al. Ya da yanına kimi almak istiyorsan. Annen baban olur, arkadaşların olur, ailen olur. Git gönlünce eğlen. Bizden size hediye, yaz hediyesi. İyi eğlenceler olsun. Şansın da her daim böyle yaver gitsin inşallah.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivalde ise 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık. Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdullah Burahan Karaveli, eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atıklar artık çöpe gitmiyor. Üniversitede kurulan Sıfır Atık Koordinatörlüğü, kampüste oluşan organik, elektronik ve metal atıkları yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. İstanbul Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 60 öğrenci kıyı şeridinde atık topladı. Öğrenciler aynı zamanda mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu da uygulamalı öğrendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü ilkbahardaki yoğun yağışlarla 10 yıl sonra yeniden doldu. Göl göçmen kuşlara ev sahibi.

0: sahipliği yapmaya başladı. Senegal'de artan kirlilik nedeniyle okyanus tehdit altında. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede Atlantik Okyanusu plastik ve evsel atık kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Senegal denizlere en fazla plastik atık bırakan ülkeler arasında 21. sırada.
1: Çevre Bülteni. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, Via Lent davetiyemizi verdik. Yeni saatimizi de çok kral şarkılarla açıyoruz. Ali abicim Antalya'dan selamını aldım. Teşekkür ederim. Ne güzel şarkılar çalıyorsun böyle demiş. Öyle değil mi? Hepimize şifa olsun bu şarkılar. Önümüzdeki hafta kızı sınava girecekmiş. Şimdi LGS'yi tamamlıyoruz bugün. Heyecanımız bitecek ama üniversite kapısını aralayacak olan gençlerin heyecanı hala devam ediyor. Önümüzdeki hafta da onları sınava uğurlayacağız. Hepiniz Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum. Kızına da çok selam ediyorum Ali abi. Onunla beraber bu uğurda ter dökecek bütün genç kardeşlerimize başarılar olsun. 2026 yılı Haziran ayı oldukça heyecanlı geçiyor. Sınavlar bir yandan. Pazar sabah 7'de maçımız var. Milli maçımız. 9'da yayında olacağız. İnşallah güzel bir skorla açılışı yaparız. Oldukça heyecanlı geçen bir Haziran ayı. Güzel olsun her şey. Hem maçımız güzel geçsin, iyi bir skor alalım. Daha da önemlisi çocuklar iyi puanlar alsınlar sınavlarından. Hayatlarının en önemli kırılma noktaları çünkü bu sınavlar. Çok stres yapıyorlar. Onlarla beraber aileler de öyle. Şu günü bir atlatalım. Önümüzdeki haftayı da konuşacağız elbette. Üniversite sınavı. Nasıl heyecanlı. Hepinize başarılar olsun gençler. Yolunuz açık, aydınlık olsun.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 150 diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Evet, ilk saatteki resital şarkılarını kaçıran kralcılarımız için Ferdi Baba'yla açılışı yapacağız şimdi. Öncesinde yaşayan efsanemizin o kral şarkılarından bir tanesiyle 80'li yıllara gittik. Şimdi yavaş yavaş 90'lara doğru gelelim. Bir de bu anonsumda, tanıtımlarda da duyuyorsunuz. Diğer programcı arkadaşlarım da zaman zaman aktarıyorlar yayınlarında. Ahmet abimizin müzik dünyasının en kıymetli isimlerinden bir tanesidir Ahmet Selçuk İlkan. 50. sanat yılını kutluyor. Özellikle Adanalı kralcılarımıza buradan duyuralım. Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan özel bir gece var bu akşam. Saat 20'de başlıyor. Hepimizin, milyonlarca dinleyicinin, müzik severin hayatına şarkılarıyla, eserleriyle dokunan Ahmet abimizin 50. sanat yılının kutlaması var. Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde, Adana'da Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde bu akşam saat 8'de başlayacak. Ücretsiz katılabilirsiniz. Gidip Ahmet abiyi, onun güzel eserlerini canlı canlı dinleyebilirsiniz sevgili kralcılar. Çok güzel bir akşam olacak. Gidecek olan dinleyicilerimize şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz.

0: Yaş Gibi Radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla. İlaç Gibi Radyo.
1: Mobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: afiyet de ye.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomları.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülken hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
3: İyi ki AGESA.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Sen beni bırakıp böyle gitmezsin hiç.

düştü. Evet, 13 Haziran sabahında saatler 9'u gösterdiğinde buluştuk kralcılarımızla, güzel şarkılar çaldık, heyecanımızı paylaştık. Bugün evlatlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin LGS sınavı vardı ve hala devam ediyor. İkinci oturum başladı. İlk oturum saat 9.30'daydı. Sözel'den sınava girdiler. Şimdi sayısalcılar çok yoğun bir şekilde ter döküyorlar. Allah yollarını açık etsin, zihin açıklığı versin. Çok az bir zaman kaldı. Rahat bir nefes alacaksınız hem sizler hem aileleriniz. Önümüzdeki haftada üniversite sınavı için aynı heyecanı yaşayacağız. Genç kardeşlerimizin yolları açık olsun. Yarın sabah 7'de milli maçımız var. Dünya Kupası karşılaşmaları başladı. Milli takımımıza başarılar dileyelim. 9'da burada olacağım. Haber merkezindeki arkadaşlarımla birlikte güzel bir skorla açılış yapalım. Şöyle gümbür gümbür şarkılarla inşallah. Oldukça yoğun geçen bir 2026 Haziran ayı. Değil mi? Heyecanlı hepimiz için. Çocuklarımız güler yüzle çıksınlar sınavdan. Gençlerimiz önümüzdeki hafta yine aynı şekilde. Dualarımız onlar için. İnşallah istedikleri okullarda, istedikleri fakültelerde eğitimlerini tamamlarlar ve hayata atılırlar. Her şey onlar için zaten. Anne babalar dinliyorlar bizi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alemi Kralı'ndan herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Melis'e çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi, heyecanlıyız çünkü bugün LGS günü. Tüm öğrencilerimize başarılar diledik. Sabah 9.30 itibariyle ilk oturum başladı. Gün anneler babalar için pek ağırmadı yani. Çünkü ben de bir LGS öğrencisi annesiyim. Kızımın kaygısını, heyecanını en derinden hissettim. Elimden ne geliyorsa onun için yaptım. O da elinden ne geliyorsa tüm yavrularımız da dahil olmak üzere yapacaklardır. Rabbim her birine zihin açıklığı versin, kalplerine ferahlık versin. Tabii ki ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah güzel geçer. Bu arada lütfen okul yakınlarında olacağımızı düşünerek gürültü yapmayalım, korna çalmayalım. Motor kullananlar, sizler de şovunuzu başka gün erteleyin. Bugün öğrencilerimize destek olma zamanı diyoruz. Kazasız, belasız, güzel bir gün diliyorum dostlar. Hepiniz Alemi Kralı'na hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Sütaş Ayran.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Parklar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

0: Kan kolları bir of çeksek dağlar yerinde durur.
1: Özlenenler listesinde olan müthiş bir Cengiz Kurtoğlu şarkısıydı. Ruhumuza da ilaç gibi geldi. Bu arada tabii bir kez daha yenilemek istiyorum. Programımızın başında söylemiştik. Ama bugün sessizlik vakti. Bizim sessizliğimiz çocuklarımızın hayaline destek olacak. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Korna çalmayalım. Sessizliğimizi koruyalım. Olur mu canlar? Eyvallah. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızın devamını bekliyorum. Birazdan paylaşımlarınızı da değerlendirmeye başlayacağım.

aşkın en güzel günleri çoğu zaman insanların birbirine göstermiş olduğu özenle başlıyor. Yani o ilk günlerde değil mi, bir başka oluyor ama sonrasında hayatın yükleri, beklentiler, kırgınlıklar, iletişimsizlik o özeni azaltabiliyor. İlk zamanlarda insanlar birbirlerinin en iyi yanlarını görürken zamanla gerçek karakterler, alışkanlıklar, farklılıklar daha da belirgin hale geliyor. Bir bakmışsınız ki o eski aşktan eser kalmamış. Ne kadar yazık değil mi? Aynen. Peki. Devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla. İlaç gibi radyo.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair.

0: afiyet de.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: heyecanına susayanların sponsoru.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramız demiştik. Bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Antalya'dan Medine Kaya. O da çok heyecanlı. Haftaya üniversiteye geçiş sınavı var biliyorsunuz. İnşallah evladın emeğinin karşılığını alır. Yüzünüz güler. Rabbim zil açıklığı versin. Muhterem ablacığım selam olsun sana da. Samsun'dan Bilgin Semiz kardeşimiz de programımızı dinleyen kralcılarımızdan. Hüseyin Meclis kardeşim seni de unutmayalım. Selam olsun. Derya Bedavacı'dan az önce güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Tosya'dan Fatma Nur Çördük'te programımızı takip ediyormuş. Ve son olarak da İzmir Burca'dan sevgili Muammer abicim. Sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. İlk saatimizi uğurlayacağımız bu güzel şarkıyla.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Haziran Cumartesi günü gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği liselere geçiş sınavı saat 9.30'da başladı ve ilk oturum 50 sorudan oluşan sözel bölüm sınavı sona erdi. İkinci oturumda 40 sorudan oluşan sayısal sınavla birlikte 11.30 itibarıyla başladı. Bu oturumda da öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanındı ve saat 12.50'de sona erdi. 81 il 920 ilçede gerçekleşen sınava 1.022.104 öğrenci başvurdu. Yurt dışında da 8 ülkede 11 sınav merkezinde 554 öğrenci ter döktü. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deydi. CHP'de butlan tartışmaları sürerken Erdoğan mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi.
2: Bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
1: CHP'de ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan ardından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği de resmi olarak sona erdi. CHP Grup Başkanı Özel de yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP adayı Hüseyin Benzer oldu. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 33 ilin başsavcısıyla 27 ilin komisyon başkanları da değişti. 2026 ana kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlandı. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Şüphelilerin İstanbul'a nakli bekleniyor. Ayasofya Camii'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Turistlere dava açıldı, 3 yıla kadar hapisleri talep edildi. Kayseri Emniyeti internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 51 kişiyi toplam 5 milyon 970

0: 70 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yakalanması için çalışma başlatılan 69 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici 32 şüpheli gözaltına alındı. Kayyum atanan bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Gaziantep gece yarısında 4,6 ile sallandı. Merkez üssü Nurdağ ilçesi olan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Herhangi olumsuz bir durum bildirilmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin halka arzının ardından dünyanın ilk dolar trilyoneri oldu. SpaceX hisseleri ilk işlem gününde borsada yaklaşık %19 yükseldi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 2.1 trilyon dolara ulaştı. Spor bülteni öncesinde sürücü adaylarımız için bir uyarı, ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi. Bu tutarın içinde ehliyet kursu ücreti de sınav harcı da bulunuyor. Bu fiyatın ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli olduğunu da hatırlatalım. Adaylara her iki sınav içinde 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükselecek. Yazılı sınavda kalınırsa 1250 lira ek her sınav için ödeme yapılacak. Uygulamada kalınırsa 2 ders alma mecburiyetine karşılık 6 bin lira daha ödeme ekleniyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası maçlarında dün B grubunda Kanada Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bugün de Katar İsviçre ile saat 22'de karşılaşacak. D grubundaysa Amerika Paraguay'ı 4-1 ile devirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen A milli takım ilk maçını yarın sabah 7'de Avustralya ile yapacak. Milliler hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montoya basın toplantısında Arda, Hakan ve Kenan için şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar 4 ila 6 derece azaldı. Birçok noktada yağış var. İstanbul bugün gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, yeni saatimizdeyiz. Radyoları şimdi açan Kralzor'umuza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Babalar listelerinde Kralzor'umuzun dinlemeye doyamayacağı efsane şarkılar var. Bu arada LGS'de sona erdi. Öğrencilerimiz de ailelerine kavuştular. Kapıda dört gözle onlardan gelecek güzel haberi bekleyen ailelerin olduğunu biliyorum ama şu anda sonucu konuşmayalım. Yapacağımız en güzel şey onlara sarılmak. Her koşulda onların yanında olacağımızı hissettirmek. Mühim olan da bu. Onların sağlığı, can sağlığı, varlıkları, şükürler olsun diyoruz. Onları çok seviyoruz. İnşallah güzel de haberler alırsınız dostlar. Peki bir sabahçı kahvesi yapalım mı? Çok da güzel bir şarkıdır. Hadi bakalım hakkıyla dinleyelim o halde.

kalple gönülle oyun oynamayı düşünenler asla kazanamazlar. Değer bilmeyen her zaman kaybeder kardeşim. Orhan Gencebay'ı programımızı ağırladık. Babalar Reçeli'ndeyiz. Tekirdağ'dan Osman Dikmen kardeşim, selamlar, sevgiler sana. Güner Arıcı Adana'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan, Konya'dan Mehmet Ali kardeşim, sevgiler. Ok Meydanı'ndan Zeki Keleş yoklamada yeni almış. Almanya'dan gurbetçilerimizden Ahmet Dal abicim, sana ve sevdiklerine selam olsun. Ve son olarak da Milas'tan, Gülük'ten Sinan kardeşim, sana da bu güzel İmparator şarkısını hemen gönderiyoruz.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Bankam, bank kartıma gir.
6: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: En para, en para, bankanın güzeli.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Alemin Kralı Kral FM'de Harbi Kızı olan birlikteliğiniz devam ediyor. Normalde bu saatlerde biliyorsunuz ki sevgili Melih sizlerle birlikte oluyordu ama kardeşimin işi çıktığı için bugün bir saat daha yayınımızı uzatıyoruz. Muğla'dan selamlar Harbi Kız demiş. Eşime bir şarkı istiyorum. Şu an boya badan işini yapıyor. Seni dinliyor diye. Mesajını gönderen yengemizin biricik aşkı eniştemiz Süleyman Bedir'e de kolaylıklar diliyoruz. Nisa Nur Demirel 9 yaşında kardeşi Hamza Demirel'le birlikte bizi dinlemekteymiş. Babasını armağan etmişler. Biz de seve seve vesile olduk. Antalya Merkez'den Hasan Gündüz, Gaziantep'ten Ömer Faruk ve Giresun'dan Tahsin Tozlu kardeşim sizlere de armağanımızı bu güzel reçetemiz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yeni.com.tr'de. Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: hoş geldin. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.

Evet, gönül ferman dinlemez. Tıpkı Emrah'ın da şarkısını söylemiş olduğu gibi. Cebrail Gülsoy kardeşi Fransa'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan eşi Sebil ile birlikte yemeğe çıkıyorlarmış. Yolda seyir halinde bizleri dinlemektelermiş. Afiyet olsun diyelim şimdiden. Hasan Duran, Sezgin, Orhan Yaprak, sevgiler selamlar sizlere de. Şaban Bulut kardeşimiz Kuşadası'ndan programımızı takip ediyormuş. Ankara'dan da Hasan Karabulut ve son olarak da Bursa'dan Halil Yıldız kardeşim. Sana da bu güzel Yaşar İpek şarkısını armağan edelim. Bu şarkının da yeri bir başkadır. Gelmiş geçmiş en güzel aşk şarkısı diyebiliriz. Seni yazdım kalbime diyoruz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Milliler turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 7'de A-Milli takımımız D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'da oynanacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. B grubundaysa bu akşam saat 22'de Katar İsviçre, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de de Brezilya Fas mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. İlaç gibi radyo.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla. İlaç Gibi Radyo.

0: afiyetle ye.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofis uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestil arayanlara.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Alibi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. İlginize, alakanıza, güzel mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Melih'in yokluğunda 3 saat boyunca gününüze eşlik etmeye çalıştım. Duygularınıza tercüman olabildiysem ne mutlu bana. Yarın yokum ama pazartesi günü yeni haftayı birlikte karşılamak dileğiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 13 Haziran Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Liselere geçiş sınavı tamamlandı. Sınava 1 milyon 22 bin öğrenci katıldı. Sınav 81 il, 920 ilçe, yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezinde yapıldı. Sözel bölümde öğrencilere 50 soru yöneltildi. 75 dakika süren bu oturumda öğrenciler 20 soruluk Türkçe ile, 10'ar soruluk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dil sorularını yanıtladı. Ardından 45 dakikalık molaya çıkıldı. Molanın ardından saat 11.30'da sınavın ikinci oturumu olan sayısal bölüme giren öğrencilere 20'şer matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular soruldu. 80 dakika süre verildi. Birçok öğrenci matematik sorularının daha zor olduğu görüşündeydi. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da yayımlandı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatler gelecek yasal adımlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sürece ilişkin Edirne'de konuştu. Şimdiye kadar çok önemli yol kat ettik, tempo artacak dedi.
2: Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
1: Bu konuda önemli bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi. Yayman yakında yeni düzenlemelerin yapılmasının gündemde olduğunu aktardı.
3: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikası. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Allah izin verirse bakın göreceksiniz. Çok engelli olmak isteyenler var. Çok bu sürece karşı çıkanlar var. Silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini istemeyenlere rağmen içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır çok şükür Allah'a kendi mecrasında yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK iki ismi daha disipline sevk etti. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ardından Özcan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak mutlan tartışmaları vardı. Dervişoğlu, rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmelidir dedi.
4: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisidir. İse bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
1: İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP.

0: HDP'nin adayı Hüseyin Benzer oldu. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Şüphelilerin İstanbul'a nakli bekleniyor. Kayseri Emniyeti, internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 51 kişiyi toplam 5 milyon 970 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici 32 şüpheli gözaltına alındı. Bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize muafiyetine ilişkin anlaşma resmi gazetede yayımlandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlar karşılıklı olarak artık vizesiz seyahat edecek. İsviçre nüfusunu sınırlamak için yarın sandığa gidiyor. Ülkede nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için halk oylaması yapılacak. Spor bülten öncesinde sürücülerimiz için bir uyarı, 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında artık yeni dönem başlıyor, değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin bundan sonra ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam edecek. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre karşılaşacak. C grubunda gece saat 1'de Brezilya, turnuvadaki ilk maçında son dünya dördüncüsü Fas'la oynayacak. C grubundaki diğer maçta da Haiti ile İskoçya saat 4'te karşılaşacak. A milli takımın Dünya Kupası serüveni de başlıyor. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. A Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece daha düşüyor. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.

İlaç gibi radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla. İlaç gibi radyo.

0: piyangoya geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
9: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Şarkılar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Kanada Vancouver'dan merhaba. Büyük maça artık çok az kaldı. Heyecanlı grupta Vancouver'da da Dünya Kupası atmosferini yaşamaya başladık. Bunu görebiliyoruz. Türk taraftarlarının sayısı net bir şekilde Avustralyalılara oranla fazla. Bugün önce Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek'in soruları cevapladığı bir basın organizasyonu vardı. Hakan Çalhanoğlu, kendimizi biliyoruz ve kendimize inanıyoruz. Göstereceğiz kendimizi dedi. Kazanacağız ifadesini kullandı. Avustralyalı futbolcuların tecrübe üzerinden yaptığı göndermeler milli takımda motivasyonu arttırmış, bunu söyleyebiliriz. Ardından basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella soruları cevapladı. Montella her zamanki gibi ama biraz daha iddialıydı. Bunu gözlemledik. Kazanacağız bu ilk maçı dedi. Oyuncularına Avustralya'yı ezberlettiğini vurguladı. Dengeli, güçlü bir takım olduklarını belirtti rakip için. Ama biz de kendi oyunumuzu oturttuk. Tempoyu ayarlayabiliyoruz. Ve dikkat çeken bir ifadesi vardı. Oyuncuların ve ülkenin tutkusu, coşkusu, özgür olma istekleri, oyun içindeki özgür olma istekleri bize galibiyeti getirecek ifadesini kullandı Vincenzo Montella. Artık o ilk düdüğü bekliyoruz. İlk düdüğün ardından umarız son düdük puan olur, 3 puan olur. Biz de o 3 puanın detaylarını aktarırız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivalde ise 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık. Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdullah Burahan Karaveli, eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atıklar artık çöpe gitmiyor. Üniversitede kurulan Sıfır Atık Koordinatörlüğü, kampüste oluşan organik, elektronik ve metal atıkları yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. İstanbul Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 60 öğrenci kıyı şeridinde atık topladı. Öğrenciler aynı zamanda mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu da uygulamalı öğrendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışlarla 10 yıl sonra yeniden doldu. Göl, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Senegal'de artan kirlilik nedeniyle okyanus tehdit altında. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede Atlantik Okyanusu plastik ve evsel atık kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Senegal, denizlere en fazla plastik atık bırakan ülkeler arasında 21. sırada.

20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la En Kral 20 listemize 20 numaradan giriş yapıyor. Hicran.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizde 18 numarada yerine

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Mobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Kaybettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız. Bu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: geldin.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: İlaç gibi radyo. En Kral 20.
8: Listemizin 17 numarasında geçtiğimiz günlerde Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzik severlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3 sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Baha'nın dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü müziği ve aranjesi Fatih Ahıskalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu bu hafta 14 numarada yerini alıyor. Masada

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

Kral 20 listemizin 12 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
3: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: ol. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik iki ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
13: Ne istersen Neon1.
14: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
15: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe.
18: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında

0: frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti. En Kral 20. Listemizin 11 numarasında Baboş türküsüyle İbrahim Tatlıses'i dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Bu hafta listemizde 9 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sound'uyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Belki

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait. Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizin 7 numarasında. Bir

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepinize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: En Kral 20.
8: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı, En Kral 20 listemizde bu hafta...

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Oyuncak Gibi şarkısıyla Aleyna Tilki'yi ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

0: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: karısı.
1: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
2: En Kral 20, 20 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
2: 19 numara.

0: hayatım.
1: 15 numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
1: 14 numara.

0: 13 numara.
1: Kalkarım,
0: 12 numara.
2: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: 11 numara.
2: Mamaş bir derdim var, sorma derdimin önümde durma.
0: En kral 20. 10.

0: 9 numara. Sekiz numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: Yedi numara.
1: Yok,

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Milliler turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 7'de A-Milli takımımız D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'da oynanacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. B grubundaysa bu akşam saat 22'de Katar, İsviçre, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de de Brezilya-Fas mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Haziran Cumartesi.

0: okuryazarlığı programının başlatılacağını açıkladı.
1: Yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak toplumun her kesiminde bu konudaki bilinç ve temel etkinlikleri artıracağız. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız.
0: Amerika ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan anlaşma çok yakın mesajı geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatler yasal adımlarda. Bu konuda bugün önemli bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yakında yeni düzenleme yapılması gündemde dedi.
2: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikası. Terörsüz Türkiye meselesi bir millet politikasıdır. Allah izin verirse bakın göreceksiniz. Çok engelli olmak isteyenler var. Çok bu sürece karşı çıkanlar var. Silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini istemeyenlere rağmen içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır çok şükür Allah'a kendi mecrasında yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir.
0: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına değinen İyi Parti lideri rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmeli dedi.
3: Eğer bugün Türkiye'de bir yargı kararıdır denilip geçilemeyen vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa orada tedbir devleti işlemektedir demektir. Egemen hukuki normlardır ve o normların bekçisi ise bağımsız yargıdır değerli vatandaşlarım. Demokrasilerde sandık namustur. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir.
0: İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP'nin adayı Hüseyin Benzer oldu. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Şüphelilerin İstanbul'a nakli bekleniyor. Kayseri Emniyeti internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 51 kişiyi toplam 5 milyon 970 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Ticaret Bakanlığı vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize muafiyetine ilişkin anlaşma resmi gazetede yayımlandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlar karşılıklı olarak artık vizesiz seyahat edecek. İsviçre nüfusunu sınırlamak için yarın sandığa gidiyor. Ülkede nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için halk oylaması yapılacak. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
0: Dünya Kupası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam edecek. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre karşılaşacak. C grubunda gece saat 1'de Brezilya Fas'la oynayacak. C grubundaki diğer maçta da Haiti ile İskoçya saat 4'te karşılaşacak. A milli takımın Dünya Kupası serüveni de başlıyor. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanı yapan millilerde tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. 54 bin kişilik BC Plus stadında oynanacak maçı Venezuela'lı

0: hakem Valenzuela yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko bugün Beşiktaş Gain'i ağırlıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvim yaprakları 13 Haziran 2026 Cumartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Bugün liselere geçiş sınavı vardı. Öğrencilerimiz sınavlarına girdi. İnşallah iyi sonuçlar elde edecekler ve diledikleri eğitimleri almaya devam edecekler. Umut ediyoruz ki güzel sonuçlar olsun diyelim. Sevgili kralcılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta sonu seyrinde huzurlarınızdayız. Yine şarkılarımızı, yine duygularımızı paylaşacağız. Biraz rüzgarlı, ara ara yağışlı bir Ege'den hepinize selam olsun diyelim. İnşallah sizlerin günü güzel geçiyordur. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim efendim. Buyurun, hazırsanız şöyle yaslanın koltuklara. Yine birbirinden güzel şarkıları, kralcılara yakışır şarkıları paylaşmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz başlıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Big Ross'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Big Ross mağazaları ve Big Ross uygulamasında.
1: Big Ross.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
6: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve Seyrin Güzel Yürekleri hafta sonu seyrimizde ilk mesajlarınız gelmeye başlamış. Dostlarımızı bir selamlayalım isterseniz hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden yazan canlar kimler dinliyor, kimler nerelerden takipte hemen okuyalım mesajları. Semra Yıldız takip ediyor, selam olsun New York'a, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ebru öğretmenimiz İzmir'den bizleri dinliyordu, selamlar olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun, bütün eğitmenlerimize de selamlar, saygılar olsun diyelim. Ayhan Bey göndermiş, güldürmeyi beceremeyenler ağlatmayı bir marifet sayarlar. İyi yayınlar kaptan, Bartın ili Kumluca beldemizden selamlar sevgiler diyor. Erkek kuaför salonu yeğenimle beraber dinliyoruz demiş. Selam olsun diyelim, şarkılarımız sizlere darmağan olsun. Tabii ki merhaba iyi yayınlar tekstil camiası olarak sizleri dinliyoruz demiş. Bir şarkı istemiş, çalarsanız seviniriz diyor. Doruk Arslan galiba değil mi, selam olsun diyelim. Hoş geldin can kaptanım, sefalar getirmişsin. Cumartesi günümüz güzellikleriyle gelsin. Keyifli yayınlar. Sevdiklerinle, sevenlerinle muhteşem bir akşam diliyorum demiş. Leyla Zeynep Hanım'ın gönderdiği satırlardı. Nur Sayın, selam olsun, hoş geldin Şener'cim. Sevgiyle, huzurla, saygı içinde bir yayın olsun, kolay gelsin diyor. Yine Çiğdem Hanım göndermiş satırlarını. Hafta sonu seyrinde dinlemedeyiz kaptan. Serin ve rüzgarlı Bursa'dan selamlar. Sıradaki şarkı tüm dinleyenlere ve tabii ki bana da gelsin. Sizlere de keyifli bir yayın olması dileklerimle diyor. Ve şu satırları ulaştırıyor. İnsan sevdiklerine her zaman fazlasını yapar. Sorun şu ki bu fazla bir süre sonra normal sanılır. Ve sen durduğun an değiştin derler. Eyvallah. Güzel bir hatırlatmaydı değil mi? Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İlk mesajlardı. Hafta sonu seyrimizde kralcılarımızla paylaştık. Alemin kralında Kaptan Şener'le hafta sonu yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Unutulmayan o güzel eserler efendim. Tabii ki tarihimizde böyle derin izler bırakmış. Duyguların aslında tam manasıyla en iyi anlatıldığı şarkılar. 90'lı yılların o güzel eserleriyle ilk saati yavaş yavaş sonlandıracağız canlar. Bizleri dinleyen, mesaj gönderen güzel yürekler, Tülay Hanım, yakışıklı kaptanım dinlemedeyim. Her daim diyor. Sevgiler Samsun'dan sana ve tüm Kral FM dinleyicilerine demiş. Selam olsun diyelim Samsun'umuza. Merhabalar Şener Bey diyor. Hülya Hanım yazmış galiba. Çok özledik sizleri. Ben Ankara'dan Hülya demiş. Bir şarkı istiyorum, çalarsanız sevinirim diyor. Hülya Hanım, armağan olsun şarkılarımızın hepsi. Nilgün Hanım, Kaptan Şener Bey kolay gelsin, nasılsınız? Hava güzel, havamız güzel, daha ne olsun diyor, kaptanımız dinliyoruz demiş. Eyvallah, her zaman yazamasam da Fethiye'de tatildeyim, sevgiler selamlar demiş. İyi tatilleriniz olsun efendim, şarkılarımızı armağan edelim. Ve yine Fethiye'den bu kez Beyhan Latife Hanım, ben de buradayım diyor, her gün olduğu gibi yoklamasını vermiş. Eyvallah, sizlere de selam olsun Fethiye takipte. Sevgili kralcılar, yine böyle güzel bir unutulmayan şarkımızla 90'lı yıllarla ilk saati tamamlıyoruz. İkinci saatte şarkılarımla, sohbetimle, tabii sizlerin o güzel mesajlarıyla yolculuğumuz, seyrimiz devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece daha düşüyor. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. SEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimize hoş geldiniz diyelim. Sevgili Kralcılarla birlikte şarkılarımızı, sohbetimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Hafta sonu seyrindeyiz. Yollardaki canlara iyi yolculuklar olsun. Bugün bir kez daha öğrencilerimiz LGS sınavına girmişti. Bütün öğrencilerimize başarı dileklerimizi iletelim. Zorlu bir sınav geride kaldı. Ailelerimize ve öğrencilerimize geçmiş olsun da diyelim aynı zamanda. İnşallah diledikleri, istedikleri sonuçları elde ederler. Her birine selam olsun buradan. Şarkılarımız armağan olsun. Yollardaki dostlara iyi yolculuklar dedik ama mesaide olanlar da var. İyi mesailer dileyelim efendim şu an bizleri işlerinin başında dinleyen emekçi güzel yüreklere. İstirahatteki canlar her birinize iyi istirahatler olsun. Görevleri başındaki kahramanlar sizlere de vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyoruz. Evet, 13 Haziran 2026 Cumartesi günümüzü yavaş yavaş akşam güneşi vakitlerine kavuşturalım. Buyurun şarkılarımızı paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekeri. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
7: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım 70 galibiyetle Brezilya. Brezilya milli takımı ayrıca bir Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım. Sambacılar 2002 yılındaki turnuvada karşılaştığı bütün rakiplerini alt etmeyi başardı ve 7 maç sonunda kupaya ulaştı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Ve ikinci saatimiz dostlarımızla seyre yolculuğa devam ediyoruz. Bu arada ikinci saatin o güzel mesajlarında dillendirme vaktimiz gelmiş. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden selamlayalım o güzel yürekleri. Pelin Hanım, soğuk İstanbul akşamından selamlar, sevgiler, iyi yayınlar kaptanım demiş. Bayağı bir serinlemiş her yer, aynı herhalde. Selam olsun diyelim İstanbul'umuza. Tuğba Zaman, selamlar kaptan. Son mesajım pazartesi kalmış, sessizce dinlemişim. Ses verme zamanım gelmiş diyor. Yağmur'un verdiği huzurla buradayım ve dinlemedeyim. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler diyor. Evet, selam olsun diyelim sevgili Tuğba'ya da İstanbul'umuza. Yine Tuğba Çalık mesaj göndermiş. Bugün LGS sınavına giren tüm öğrencilerin yolu açık olsun inşallah. İyi geçmiştir inşallah diyor. Bizleri Dünya Kupası'nda temsil eden, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, yarın sabah maç bizim çocuklara canı gönülden başarı dileklerimle diyor. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Avustralya ile karşı karşıya gelecekler biliyorsunuz. Türkiye saatiyle 07 itibariyle milli takımımıza başarı dileklerimizi iletelim inşallah. Yine iyi sonuçlar alacaklar ve hepimizi gururlandıracaklar. Filiz Kıtay takipteydi. Selamlar diyelim efendim. Hoş gelmişsin diyor canım kaptanım. Yayınızdaki şarkıları büyük bir keyifle, huzurla dinlemekteyim. Bugünkü LGS sınavına girmiş olan tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum demiş. Filiz Kıtay'ın gönderdiği satırlardı. Ve bir söz, sen yine de bana nasılsın diye sor. Kötüysen bile iyi olurum. Güzel sözmüş, teşekkür ediyoruz. Emine Hanım, zaman kimse arasında ayrımcılık yapmaz. Herkesin sadece 24 saati vardır ve onu en güzel değerlendirmek niyetiyle. Huzurlu, mutlu hafta sonları diliyorum sevdiklerine. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener, şarkılar, türküler, yüreğimizin sesi olsun sevgiler diyor. Ve Hazreti Ali'nin sözü, hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenler gibi ruhlar da yorulur diyor. Eyvallah. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan selamlar. Hoş geldin Şener abi diyor. Güzel bir yağmur yağıyor buralara. Sevgiler saygılar demiş. Selam olsun diyelim. Bereketli olsun. Afetsiz, problemsiz, sorunsuz olsun diyelim değil mi? Durdane Hanım Hollanda'dan hoş geldin. Kadife sesli kaptanım. Çok güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Milli takımımıza da başarılar dilerim. Ben yine trafikte dinliyorum o güzel şarkılarını, sohbetini. İyi ki varsın. Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun gurbetçilerimize. Tülay Güne söz bırakmış. Bir balıkçı atasözü der ki, çekilip kabuğuna ince ol. Varsın derinden seni, nefesi yeten çıkarsın. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun. İyi hafta sonları dileklerimle diyerek bu satırlara ulaştırmış. Nurhan Hanım da bulutlu serin bir İzmir akşamından selam diyor ve ekliyor. Eric Fromm sözü. Hiçbir insan nedensiz girmez hayatımıza. Bazıları sınavlarımızdır, bazıları ceza, bazıları ise en değerli hediyedir bize diyor. Hediyeleriniz bol olsun diyelim o zaman değil mi? Ayten ablamız yine kaptanım huzurumuzun sesi, gönlümüzün efendisi cansın ya. Güzel bir hafta sonu geçirmen dileklerimle. Eskiden kapılar kilitlenmezdi, çay koyan haber vermez, gelen müsait miyim diye sormazdı. Şimdi herkes birbirine daha yakın belki ama kimsenin kimseye uğradığı yok. Eskiden dostluk ve vefa, insanlık vardı. Güzel yayınlar dilerim, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Sevgiler selamlar bizden de olsun. Eskiye olan özlem bitmiyor galiba değil mi? Evet, muhterem ablamız Sema Doğan, Sudena, sizlere de selamlarımı ileteceğim. Yüreğinize sağlık, mesajlarınız var. Her yerden yazıyor canlar. Çok teşekkür ediyorum. Şarkıları da bekletmeyelim. Efsaneler, krallar için çalıyor. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

de geldik yolculuğumuzun sonuna. Hafta sonu seyrinde şarkıları, duyguları paylaştık, zamanı paylaştık. Kimileriniz tabii ki bu günü çok keyifli, güzel geçirdi. Kimileriniz için çok hüzünlü, belki çok mutsuz geçti. Kimilerinin çok telaşı vardı ve sınav da vardı malumunuz. Kimileri çok sakin bir şekilde günü atlattı. Evet, hava da öyle. Her birimizin coğrafyasında farklı farklı hissettiriyor. Efendim, hayatın gerçeği de bu işte. İnişli çıkışlı. Her hali birbirinden farklı ama her halinin de tadını çıkarmak gerekiyor. Zamanın bize ne kadar büyük bir hediye olduğunu artık bittiğinde fark edeceğiz belki. Keşke şöyle değerlendirseydim demeyin. Biz de hatırlatmış olalım. Gününüz, akşamınız çok güzel geçsin diyelim. Hafta sonunuz da öyle. Sevdikleriniz, sevenlerinizle keyifli, güzel vakitler geçirin sevgili kralcılar. Şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Cumartesi gecenize de sevgili Ata ortak olmaya gelecek ilerleyen saatlerde. Kendisine iyi programlar diliyorum. Pazartesi hafta başlangıcı yine gün batımı vakitlerinde buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Reklam.
1: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan

0: İşte bunlar. Aha. Sonra böyle ahlar vahlar. Bir haykırıştır arabesk.
1: Ben olmalıyım.
0: Arabesk müziğimizin harika iki örneğiyle aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, en güçlü olan, Allah zengin, sizler fakirsiniz diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: yolumuzu gözleyen sevenlerimiz hemen üçlükler içinde mesajlarını göndermeye başladılar. Diğer mesajlar da geliyor ama hemen ilk olarak üçlüğümüze yer verelim istiyorum. İlk saatin üçlüğü gelsin bakalım. Onayladığım üç tane numara var, mesaj var. Onlardan ilk olarak Adana'dan Ayhan'ı aradım, ulaştım. Ayhan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Asa abi.
0: Ayhan, biraz yorgun musun?
1: Yok Asa abi, yorgun değilim de sıcak biraz.
0: Sıcak bunalttı diyorsun. Az önce attığın mesajı kime attığını bilmiyorsun. Kimim ben diyorum, kimsin diyor.
1: Tanıyamadık, kusura bakma Asa abi.
0: Eyvallah. Evet. Eyvallah. Olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar. Affetmez.
1: Aynen, doğru. Tamam,
0: Türk
1: doğru.
0: Polisimize de selamlar olsun. Hayırlı görevler olsun. Ya bugün yine bir haber gördüm de bak oradan geldi aklıma. Ya bu hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yapanlar yani harbiden çok hafife alıyorlar herhalde emniyetimizi, emniyet teşkilatımızı. Bir kadını, doğrudur. Bir yaşlı kadını kandırmışlar. Altınlarını, paralarını almışlar. Çok geçmemiş. Türk polisi yakalamış işte yani.
1: İşte bu
0: ya bu telefon dolandırıcı biraz... çok oluyor. Yaşlı insanlarımız,
1: aynen, bu büyüklerimiz.
0: Yani böyle tuzaklara düşmeyin lazım. Haberler. İşte aslında bu haberler, evet. Bu haberler ders gibi yani. Düşmeyin bu tuzaklara. Bak böyle şeyler oluyor. Yani Allah işte yok.
1: Ben diyorum düşmeyelim. Ben diğer düşüyordum. Sonundan döndüm. Direkten döndüm yani.
0: Öyle mi? Yani... Sende de oldu yani. Sen de yaşadın yani.
1: Evet. Evet yani bana mesaj geldi işte hakkınızda işte işlem yapılmış falan filan. Ben de aradım işte evet dedi adliyeye gideceğim söyleyeceğim ama bir anda söylesem dedim yani kendime geldim aramadım sonra araştırdım şey yaptım soruşturdum dedi şikayetçi var dedi onlara sakın güvenmeyin dediler hemen iptal ettim. Ya o başıma da geliyordu az yakalanıyordum ben de onlara.
0: Evet Allah muhafaza ama... özellikle böyle yaşlı insanlarımıza parası olanları önceden tespit ediyor, onun peşine düşüyorlar. Bayağı bir zamandır zaten peşindelermiş. Ne bileyim hani aramışlar falan. Bayağı bir kafa almışlar. Yaşlı kadın 80 yaşında şey üzüldüm haline de. Şimdi benim merak ettiğim şey mesela bu işkacılar yakalandı, bu hırsızlar, dolandırıcılar yakalandı da para nerede abi? Parayı verebiliyorlar mı? Parasını kurtarabildi mi acaba o yaşlı teyzemiz?
1: Bana bazen kurtaran kurtarıyor. Nasıl da kurtarıyor? Yani işte orada mesela hani efendim gibi aradıkları zaman hem eşinin telefonunu engellediler hem de hani onların iç pazara giren kişi seni de arayamıyor. En son buradan bir tanesi için biz kendimiz yani yakaladık daha doğrusu şey yaptık. Kadından o zaman 500 milyar bir altın borç etmiş, harç etmiş. O da orada herhalde zannedersem o da görevli. Polisi arıyor. Böyle bir anne babam olarak polis evine giderken üçlü yakalıyorlar yani.
0: Evet. O zaman son olarak şunu söyleyeyim bu konularla alakalı. Kimsenin yani ağlayan birisinin malı, mülkü, parası kimseyi mutlu etmez. Kimseyi
1: etmez.
0: Keyfe ulaştırmaz. İlla ki bir son durağı olur o da cezaevi.
1: Evet.
0: Yani Türk polisi yakalar. MİT'imizi, emniyet teşkilatımızı, jandarmamızı kimse hafife almasın abi.
1: Evet.
0: Kimse hafife almasın.
1: Allah'ım,
0: ya ben şu işi yaparım öyle yürür gider değil abi. Öyle bir dünya yok. Evet. Öyle bir devlet değiliz Allah'a şükür. Eksiğimiz aksamız vardır ama Allah'ın izniyle. Her yerde geç adalet yerini bulur yani.
1: Helal kazak nasip etsin.
0: Aynen öyle. Bir de o da var yani. Yani. Helalinden olsun. Herkes temiz için... olsun. Az olsun. Öz olsun. Yani ama tabii biz burada boş... Böyle tiplere boş konuşuyoruz abi. Boş konuşmuş oluyoruz.
1: Aynen. Doğru.
0: Hayır ben onlardan değilim. Yani yaşlı teyze üzüldüm ya. Kadının yıllarca emeğidir Allah bilir. Kuzu kuzu da gitmiş vermiş yani. Çok üzüldüm ya. Ya arkadaş ya.
1: Valla böyle yani gerçekten böyle şeyler duyuyoruz çok üzülüyoruz yani. Nasıl yapıyorlar, nasıl yiyecek? Ananın parasını nasıl yiyeceksin? O yaşlı insanların o şakına girip nasıl boğazınıza geçecek onu da anlamış değilim ya.
0: Aynen öyle. Ayhan üçlüğün başladı.
1: Evet.
0: Hemen mesajını okuyayım. İyi akşamlar Atay abi Adana'dan Ayhan Kulaz üçlüye talibim demiş şarkılarını sıralamışsın. Bu şarkılar Kulaz ailesine ve kralcılara diyerek buradaki satırların mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler söz sende. Gönlünce seslen imzanı dağıt üçlüğünü dinleyelim.
1: Bu parçam bütün Kral Efendi çalışanlarına bütün kralcılara geçsin. Şimdi üçlü zamanı.

Ne güzel söylemiş paşamız ve üçlüğümüzün son şarkısıydı. Üçlü tamamladık arkadaşlar. Hemen mesajlara dönelim. Diğer mesajlarımıza bakalım. Baba eskiden Ceyhun Doğan tüm kral ailesine 40'lar el kapalı cezaevindeki kader mahkumlarına denmiş. Kardeşim Ata Kayseri'den Ayten ben her zaman kulağım sizde diyor. Şarkılarınız eskilere götürdü beni diyor. Oğluşum yolda diyor. Oğluşum metinime. Bulamaz. Eskişehir'den Güler benden uzak olan oğlum Ali Nail için. Erzurum'dan Necdet Çakmak. Tüm kralcılara tüm sevdiklerine. Bakırköy'den Enis. Cezaevindeki teyzesi Nurhan'a ve ablası Ezgi'ye. Kayseri'den Beşir. Beşir Çağlar Üçlük demiş. Körfez'den Zuhal. Ölen oğlum için diyor. Allah rahmet eylesin. Ahmet Çiftçi uluslararası tır şoförüyüm diyor. Almanya Berlin'den selamlar Üçlük demiş tır şoförlerine. Ankara'dan Şirin. Yarınki maçta milli takıma başarılar demiş. Kars'tan İmdat. Arkadaşı Yahya ile nöbette dinlediğini belirtmiş. Sivas Su Şehri'nden Muhsin Yazıcıoğlu park çalışanlarına Kırcıkale'den diyor. Ankara sınırlarına Muavin Taha istikamet Mardin demiş. Üçlük hazırlanmış. Nazilli'den pardon Balıkesir'den Nazlı'dan Kadir'e denmiş. Eskişehir'den Mehmet hasta olan Biricik Kıvırcığına. Gaziantep Şahin Bey'den Ahmet eşi Feride ile dinlediğini belirtmiş. Öztekin ailesine. İzmit'ten Mehmet Dağlıoğlu, Oğuz Sümer, Murat Güçlü, Ferdi Baba'dan.

Tetris'ten o rengin yarı yolda bırakılmanın acısıyla diyor bir şarkı demiş. Çorlu'dan Mustafa işler çok yoğun demiş, çalışıyorum demiş, kolay gelsin. Ordu'dan Yücel, canım eşim yeşime. Almanya'dan Sevgi, Kayseri, Sarızlı, Salih Karakuş ailesi, Tuğba, Zeynep, Osman, Murat Karakuş, tüm avşarlara. Tekirdağ Kapaklı'dan Nebiha, sevgiler dinlemediğim demiş.

Ayşe Karaçağır Erzurum'dan göndermiş. Bir şarkı istemiş. Balıkesir'den Yiğit, Mikail tur şoförlerinden Süleyman. Tüm şoför arkadaşlara diyor.

Şaşimoğlu, Kıraathanesi Sabi Furkan'a ve Hüseyin'e, Fatih ve Süleyman'a. İzmir'den Eymen'e denmiş. Çınar armağan etmiş eski İzmir'den Eymen'e. Hatice, yoldayım diyor. Hatice Karagöz, Düsseldorf'a gidiyorum eşim Mehmet Karagöz'e. Malatya'dan Hüsnü, yoklamada ben de varım demiş. Osmaniye Düz içinden İbrahim Çimen, Yasin Sarıköse, Fatih Kavcı, Hüseyin Mert, Kenan Cihangir, 21 enerji dağıtım çalışanları. Manisa Soma'dan İlker dayısı Tarık ve de tüm sevdiklerini. Konya'dan Mustafa eşi Özlem'e. Balıkesir Dursun Bey'den lastikçi Ali Tıngıroğlu'ndan tesisatçı Ömer Öğüt'e. Eskişehir'den Erdem, gülüm için diyor.

0: Yücel Sivas Yatanoğlu Ahmet Sarışık, arkadaşı İsmail Göktepe'ye, Cizre'den kuaför Süleyman, değerli misafiri Heybet Bey'e, Sinop Ayancık Erdoğan Karahasan, İstanbul'da bulunmakta olan eşi Reşide ve kızı Nurdan'a, oğlu Rıdvan'a, gelini Esra Karahasan'a, Kartepe'den Yusuf Ferdi Baba'dan diyor, eşi Fatma'ya.
1: Yerleştirme bulunmaktadır.
0: Eyvallah. Ankara-İzmir yolundan tüm kralcılara selam. Ordulu tır sürücüsü Şevki, Bülent Ersoy'dan. Kuzey Kıbrıs'tan Gaziköy'den selamlar diyor Ozan Görü, kızı Alya için. Gaziantep'ten Hasan, tüm Başpınar işçilerine. Kayseri'den Sümbül Üçlük demiş bakalım şarkılarına. Ferdi Baba, Müslüm Baba şarkılarının dışına çıkın arkadaşlar. Yozgat'tan Mustafa, Yozgatlı Toprak Ağası Şahin Ağa'ma. Bursa'dan İbrahim, Cengiz Baba'dan diyor tüm yalnızlara.

Bursa'da Mahmut Kahveci selam demiş. Aleyküm selam. Konya Bozkır'dan Ali. Asım Deniz abimi kahvesinde dinliyoruz diyor. Fransa'dan Murat. Yüzümü güldürelim Aysun için diyor. Değerli olan. Ayrıca tüm Fem ailesine. Konya Yunak'tan Sultan Önsöz. Beni seven herkese demiş. Samsun'dan Muharrem. Şu an sokak kedilerini doyuruyorum demiş. Bir de video resim paylaşmış. Almanya'dan Haluk bahçede ailemle çay içerek dinliyoruz. Ataoğlum ben Kapaklı'dan Emine teyzen üçlük demiş. Bir kadın tanıdımı başa yazmış yine. Onun şarkısı. Brüksel'den sevgi saygılar diyor Hakan. Biricik eşi İlknora ve kral ailesine. Almanya Augsburg'dan Günay. Eşi Asuman ve Türkiye'de kızı Nilay'a.

Kanada'dan selamlar. Vancouver'da Türkiye maçına gidiyoruz. Yoldayız, inşallah kazanırız. Akdeniz ailesine selamlar demiş Necati. Hadi bakalım, bol şanslar. Dualarımız, beklentilerimiz, sevgimiz milli takımımızla birlikte inşallah. Vallahi şu ana kadar seyrettiğim maçlarda yenemeyeceğimiz takım yok gibi geldi. Bir iki maçta sıkıcıydı yani. Onları yenebilecek güçteyiz diye düşünüyorum. O yüzden hedef büyütüyoruz. Hedef yükseltiyoruz. Biz de sabah yolda izleyeceğiz inşallah. Biliyorsunuz sabah İzmir yolculuğumuz var. Şöyle bir hafta sonu günübirlik İzmir'e gidip geleceğiz. Kasımpaşa'dan Aydın eşi Tuğba baldızı Kübra'ya. Ankara'dan Güven Açıkgöz. Sinan Özen'den bir şarkı demiş. Zeynep Tekeli bütün kralcılara armağan etmiş.

0: ata gör beni demiş Lüleburgaz'dan Emel. Görelim Lüleburgaz'dan Emel'i. Emel canım eşim Mustafa'ya demiş sıradaki şarkılar. Gördük mü şimdi Emel? Eyvallah. Muğla kapalı cezaevinde yatmakta olan Erol İddi abim için diyor. Bahçelievler'den Habib Gümüş Afyonkarahisarlılara. Avşa Adası'ndan Mustafa Biga'dan Nihat İbidi için. Orhan Esen'den. Almanya Duisburg'dan Ordulu Ramazan çok sevdiği eşine Seher'e. Hırvatistan'da çalışmakta olan Osman Köroğlu, Şaban Navdar, Ayhan Yenilmez ve Cemal Demir için denmiş. Belçika'dan Yozgatlı Ümit.
1: Öksüz kaldım. Başımı ben.
0: Giresun Tirebolu'dan Hakan Umut. Tüm çalışanlara denmiş.

0: Çok mesajlarımız var ama mesajlara ufak bir virgül koyalım. Çünkü üçlüğümüzün vakti geldi. İkinci saatin üçlüğünü yapalım yine. Göl başından Sema hatta bekliyor. Sema şaşırttı beni. Sema nasılsın Sema?
1: İyi akşamlar Ata Bey.
0: Gölbaşı'ndan Sema üçlük hazırlamış ve üçlüğünde Hüseyin Altın şarkısı yok.
1: Evet, bu sefer olmadı.
0: İnanmıyorum.
1: Çok gönderdim ama olmayınca bu sefer bir değiştireyim dedim.
0: Hüseyin Altın'dan her zaman olur ya.
1: Yeterince zaten siz çalıyorsunuz. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Olmazsa olmazlarımızdan bir Hüseyin Altın yani. Teşekkür
0: en çok
1: yani.
0: En çok Hüseyin Altın'ı mı seviyorsun? Rahmetli'nin şarkılarını
1: evet,
0: mı seviyorsun?
1: Evet, en çok Hüseyin Altın.
0: Eyvallah.
1: Şarkılar bir başka güzel.
0: O zaman bir tane şarkının yerine onu koyacağız. Hüseyin Altın'dan bir şarkı koyacağız, tamam mı?
1: Vallahi olursa daha iyi olur.
0: Tabii. Eyvallah. Nasılsın Sema, iyisin?
1: İyiyim Ata Bey, siz nasılsınız?
0: Üçlüğün hazır, hemen mesajını okuyayım. Sağ olasın, ben de iyiyim, Allah'a şükürler olsun.
1: Evet,
0: selam.
1: Iyi
0: selam, iyi yayınlar demişsin. Bu arada şöyle bir yapalım, bir dakika. Gölbaşı'ndan Sema dinlemediğim güzel bir akşam diliyorum. Üçlü'ye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın.
1: Evet.
0: Size ve Doğan ailesine Gölbaşı'ndan sevgiler selamlar demişsin Sema. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Bu şarkıları annemle birlikte dinliyorum. Anneme armağan ediyorum ve kralın güzel DJ'lerine armağan ediyorum. Bizlere o gelsin. Gölbaşı'ndan sevgiler, saygılar. Sizi dinlerse daha iyi oluyor.
0: İmzanı dağıt.
1: Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Rahmetli'nin bu unutulmaz yorumuyla üçlüyü tamamladık arkadaşlar. Hemen mesajlara dönelim, yine çok mesajımız var, çok. Murat Güvenç Avusturya'dan eşi Hatice'ye. Almanya'dan Davut Alagöz Bulumengen Ağcılar Diyarı'na diyor. Ali Karayel Davutlar'dan eşi kızı Ayşegül sevenleri askerlerimize denmiş. Almanya'dan Kütahyalı Ömer Gedizlilere. Gaziantep'ten eşi Celal ve bizlere armağan etmiş Berat. Arı'dan selamlar denmiş, kim demiş? Yusuf. Antalya'dan Bilal üçlük hazırlamış. Tirebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı yaylasından eşi Nazlı'ya armağan etmiş aşçı Hamza, Ataköy'lü aşçı Hamza. Eyvallah. Bursa'dan Kumral 311 vardiyesine kolay gelsin.

Abdullah Karacan Samsun Vezir Köprülülere demiş. Ayhan Ankara'dan eşi Aleyna'ya onu çok seviyorum demiş. Dikili'den Raşit. Ablası ve çok sevdiği ablamız Melahat abla için Orhan Baba'dan denmiş. Emin İstanbul'dayım diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan üçlük hazırlamış. Eyvallah Emin. Nurcan ve tüm şoförlere diyor. Eşim Nurcan ve tüm şoförlere demiş. Kim demiş? İsim göremedim. Eyvallah. Erzurum'dan Serkan. Ankara'daki kızı Zeynep Berika YSK YKS'ye girecek. Stresli oğlum Fatih Ensar ve sevgili eşim Halime'ye, Hatime ve tüm kralcılara. Konyareli'den Hasan, Orhan Baba'ya otobüs kaptanlarına. Türkan Gümüştekin, Fethiye'den. Balkonda çay içiyor, seni dinliyoruz. Eşim Bora'ya ve kendime demiş. Gaziantep'ten Veysel, eşiyle dinlediğini belirtmiş. Üçlük hazırlanmış. Belçika'dan Serdal Bıyıklı ve Sinan Söğütlü. Tüm kralcılar. Ankara'dan Amasya'ya seyahat eden Şener ailesi. Hayırlı yolculuklar. Gaziantep'ten Anıl. Balıkesir'den Gülçin, aileme tüm kralcılara. İstanbul'dan Feray.

0: gülüsüz. Bursa'dan Güven Çakır üçlük demiş.
1: Aşksız.
0: Eyvallah.
1: Bırakın.
0: Bursa Kestel'den Halil İbrahim Baydemir ailemle dinliyoruz diyor. Bursa'dan Birol Salı abimize sevgiler denmiş. Hatay Arsuz'dan Karaağaç Mahallesi'nden Derya Özkan kocası Murat Özkan'a. Eyvallah. Samsun'dan Ufuk. En sevdiğim ve tek dostum olan arkadaşım Ahmet. Çok sevdiğim Meriç ve misafirimiz de Emrah içindenmiş üçlük. Gaziantep'ten İbrahim çok değerli ailesine. Yağmurlu bir Ankara akşamından selam demiş Hatice. Ütü yapıyor seni dinliyorum demiş kolay gelsin. Ben Ruslan Moskova'dan. Dostum Elgün'le beraber selamlıyoruz denmiş. Sancaktepe'den İrfan iş arkadaşları Dilara ve Özlem Hanım'a.

Termeden İrfan, Aşkı Öznur'a. Kefken'den Mehmet. Kardeş Adem, eşi Satiye, yengesi Emel ve bacısı Sema'ya.

Tekirdağ'dan Seçkin, Aytaç ve Adem bir şarkı rica etmişler. Sivas'tan Hatice. Abisi Volkan'a. Şarkışla'dan Defne ve Mehmet. Balıkesir Gönen'den iyi akşamlar demiş Faruk Duman.

0: Gazi Osman Paşa'dan Recep Gül'den Karaböcek'ten bir şarkı demiş. Eyvallah.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Koca Mustafa Paşa'dan Ömer, Abdullah kardeşler. Maktadır. Bilbay Erkek Kuaför, Afşin'den Serkan Arpacı, tüm Afşinlilere. Erkek arkadaşım Antalya'da askerlik yapmakta, onun için diyor. Kim demiş? Kardelen.

cezaevindeki eşim Serkan delikanlı için demiş bir sevenimiz. Adana'dan Faruk Yeşil eşi ve çocuklarına. Antalya Kepez'den Dilara.

Mehmet Elibaz Kayseri Özvatan'dan milli takımımıza başarılar eşim Gamze'yi çok seviyorum demiş. Gökhan Karyağdı Antalya'dan Orhan Baba'dan bir şarkı eşini ve çocuklarına. Samsun'dan Nurcan eşi Aydın'a. Denizli'den Atilla Biricik Minem'e. At abicim seni çok seviyoruz vallahi demiş. Erzurum İspirli ustalarız. Ankara Etlik'te fırında çalışıyoruz denmiş. Eyvallah topraklar. Emre Keleş Abdullah Başçı'ya. Emrah'tan bir şarkı. Antalya Kemer'den Halil Sezai abisine. Ümraniye'den Erman. Ümraniye'den Erman üçlük demiş.

Trabzon Bahçecik cezaevindeki Savaşhan ve Koç arkadaşlarına. Denizli'den Ferdi üçlük demiş. Eskişehir'den Gökhan, kardeşler Mehmet Ali ve Muhammed Ali Yüce'ye. Bursa'dan Mert, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Almanya'dan Şendoğan, kardeşi Mustafa'yla dinliyoruz.

0: kaybettim. Adım kötüye çıktı.
1: İzmir Bayındır'dan Halil İbrahim annesini armağan etmiş. Uşak Banaz'dan Baki Güven çok sevdiği Bayram Dönmez amcasına.
0: Uçar ettiklerim.
1: Ahmet Çiftçi Almanya Berlin'den. Gece. Denizli'den Emine üçlük demiş.
0: Uçar
1: ettiklerim. Bu da güzelmiş, değerlendirmeyi alalım. Oğlum Eyüp Ensar'ın doğum günü. Tüm şarkılar oğlum için. Adapazarı'ndan İlknur göndermiş mesajı.

Kölden Sezgin. Abim Katar İsviçre maçını izliyoruz denmiş, öyle mi? Ha, Katar İsviçre maçını izliyorlarmış. İzmir Tire'den Ömer Köroğlu, eşim Ceylan'la balkonda dinliyoruz denmiş Hüseyin Altın'dan. Yılmaz Ataç Sancaktepe'den, Nurcan Ataç'a. Konya'dan İsa Üçlük demiş, Sakarya'dan Recep, Emirhan kardeşine.

İki güzel türkümüzün hemen ardından Kraldan Orhan Baba'dan bir güzel şarkı dinleyelim. Samsunlar Rasim, eşi Süheyla'ya. Tekirdağ Çorlu'dan babam Murat Dündar'a denmiş. Diyarbakır'dan Ayşe. Dilek ablam, Handan ablam, Fatoş Zülküf Tuğba'ya. Eyvallah. Sakarya'dan Orhan, dostu Hasan Hüseyin Güneş'e. Kütahya Gediz'den Musa, gece vardiyasına gitmekte olanları ve kaptanım Halil İbrahim'e. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Alpagut Mahallesi'nden. Ceyhun, biricik eşini armağan etmiş. Tekirdağ Saray'dan Ahmet Faruk, tüm sevdiklerine, saray halkına. Ceyhun.

Bir de Ferdi Baba yorumu dinletelim, artık üçlüye geçelim. Yavru vatandan kucak dolusu selamlar demiş Adıyamanlı Saadettin Baran. Sıradaki şarkıyı beklediğini belirtmiş. Diyarbakır'dan Yasemin. Bu gece çok üzünlüyüm diyor. Hayrolsun Yasemin, kimler üzdü seni? İzmir'den sevgiler demiş. Sevgili eşim Fatoş Kıran'a diyor. Halil Kıran. Eyvallah. Nevşehir'den Aslı kardeşi Zuhal'le dinlediğini belirtmiş. Çanakkale'den Aytekin'e selam denmiş İrem. Alanya'dan Ali. Cezaevinde bulunan kızım Esra Zeynep ve arkadaşlarına. Almanya'dan Hidayet. Balkonda eşiyle dinlediğini belirtmiş. Eşine ve çocuklarına. Gaziantep'ten Ömer Polat. 27 ise 4409. Yolcularıma ve tüm şoför arkadaşlara. Bursa'dan Göksel. Öznur'a, eşi Öznur, oğlu Alpaslan'a. Sivas'tan Fatih. Burdur Gölhisar'dan Rıza Özturgut. Üsküdar'dan Nil. Tek arkadaşı olan annesine.

0: Helal sana.
1: Vallahi bugün şansımı zorladım abi.
0: Vallahi. Şimdi telefon açılınca baktım ses geliyor arkadan. Yani fon müziğim geliyor arkadan. Bir de hiç daha sesim bile vermeden şükür kavuşturan dedin ya, çok hoşuma gitti. Ahmet Sabah, helal olsun sana.
1: Eyvallah, eyvallah abi, sağ olasın.
0: Demek ki harbiden pür dikkat takipteydin, dinlemedeydin.
1: Hem şarkıları takip ediyorum abi. Yani çıkan şarkıyı teklif etmemek adına. Hem de seni takip ediyorum yine her zamanki gibi.
0: Vallahi bravo işte. Pür dikkatli bir dinleyicimiz Ahmet Sabah Gaziantep'ten. Ahmet, geldiğimden beri, yayına geldiğimden beri üçlük mesajları atıyor.
1: Eyvallah abi.
0: Ayhan Aşan mesajları üçlüğü, Bülent Ersoy üçlüğü. Habire değiştiriyorsun. Hangisi hangisi tutarsa mı?
1: hangisi tutarsa da ziyade hangisi hoşuna giderse aslında.
0: Eyvallah.
1: Tam İbrahim Erkal'ı gönderdim. Arkasından İbrahim Erkal çıktı. Hemen yeni bir liste hazırladım.
0: Onu da iyi takip ediyorum. Evet, doğru. İbrahim Erkal üçlüğü de var burada.
1: Başka ne var?
0: Kaç tane? Bir de karışık var. Hüner Coşkun'lar, Selam Şen, Nijet Han.
1: Aynen.
0: İlk mesajım bu. İlk üçlüğüm bu. Hatta ben gelmeden göndermişsin. 20.35'te.
1: Doğrudur abi.
0: Vallahi.
1: Amin. Bugün erken başladım mesaimi abi.
0: Sen harbiden yollarımı gözlemişsin resmen.
1: Vallahi gözledim abi, açıkçası. Yalan konuşayım.
0: Ahmet Sabah, keyifler nasıl?
1: Hamdolsun.
0: Durumlar nasıl? İşlerin nasıl?
1: Koşturmaca.
0: İyi maşallah.
1: Hayat mücadelesi devam abi.
0: Maşallah. Allah kolaylık versin diyeyim. Şimdi bu üçlüklerden hangisini çalacağız?
1: Abi ben bilmiyorum ki artık. Keyif de senin, derdik de senin, arzu da senin. Seyirciler hangi şarkıları genellikle istiyorlarsa, ki seyirciyorum, özür dilerim, dinleyiciler. Üçlüklerin içinde olanlarda da birine ona göre tercih edebilirsin.
0: Şimdi aslında attığın üçlüklerinin hepsi birbirinden güzel. İbrahim Erkal üçlüğü de güzel. Ayhan Aşan üçlüğü de güzel. Ama ben Bülent Ersoy şarkılarını çalayım diyorum. Şöyle bak, sevenlerimiz dertli. Onların da böyle efkarını böyle bir yansıtalım, dile getirsin bakalım bu şarkılar.
1: Başımla beraber abi.
0: Vallahi.
1: Taşa gönlüm nasıl arz ederse. Zaten saatte artık uygundur. Bülent Ersoy'un şarkılarına.
0: Aynen. Hatta dört tane şarkı belirlemişsin. Şimdi bunlardan birini eleyeceğiz. Akışa göre uygun olanını bir kenara alacağım. Üçlük olarak dinletmiş olacağız inşallah bu şarkıları.
1: Başımla beraber. Eyvallah. Nasıl hazırlarsan abi.
0: Eyvallah. Ahmet, babam İsmet, annem Elif, kardeşim Mehmet Nuri ve kız kardeşim Gamze Kırıcı'ya demişsin. Buradaki satırında, mesajında. Eklemek
1: evet,
0: istediğin, söylemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Rabbim herkese evvela can sağlığı versin, sana da işlerinde hayırlı bereket göstersin inşallah.
0: Amin, Allah razı olsun.
1: Siz de yarın yolcuymuşsunuz, az önce onu duydum. Sizin de yolunuz açık olsun Allah'ın izniyle, sağ salim gidin.
0: İnşallah.
1: Sağ salim, gazasız belasız gelin güzel abim.
0: İnşallah, inşallah, sağ olasın. O zaman şimdi...
1: O zaman ne diyoruz abi? Şimdi, yani şimdi üçlük zamanı. Hadi bakalım.
2: Atadan müzik ziyafeti.

üçlü tamamladık. Son birkaç değerlendirme daha yapalım, az bir zamanımız kaldı. Serdar Karabay, abim Halibo ve arkadaşları. Bozkurt Çetil, Talip ve Erçin edenmiş. Giresun Yağlıdere'den Murat Çınar, yeğeni Ertuğrul ve oğlu Melihe. Cihan Gazi, gençlik adına Bülent Ersoy'dan. Alanya'dan Ümmü, Cezendik kardeşi Songül'e. İzmir Tire'den Gözde, eşi Mustafa, kızları Ecrin ve Duru'ya. İstanbul Bakkalköy'den Erdal Kartal, Cezayir'deki Koğuş, müessili Murat Tekin ve Murat Demir ve tüm kardeşlerine.

Almanya Frankfurt'tan astı cezaevindeki sözlüsü Yusuf Bayın'a. Sıradaki şarkı doğum günü olan Buse'ye, İlayda'ya, engelli kızıma demiş orada Arpaköy'den diye gelen mesaj. Onur Demirci Sivas cezaevindeki eşi Aliye Balcı'ya ve arkadaşı Songül Ceylan'a. Bursa'dan gece nöbetinde bulunan güvenlik Özgür ve Tanju Cengiz Kurtoğlu'ndan. Mustafa Kemal Paşa'dan Ebu Bekir, Ankara'da yaşayan canım abim Abdullah ve ailesine. Arif Köse ve sevdiklerine Alican Meriç armağan etmiş. İzmir Karşıyaka'dan Şenol, candan çok sevdiği eşine. Danimarka'dan Mustafa, Sivas'ta bulunan can dostu Hamza'ya. Sivas'tan Şerafettin, çok sevdiği Recep'e. Trabzon'dan Umur kardeşime denmiş.

0: Mesajların maşallah var. İzmir'den Serap, Fransa'dan Güven, Sakarya'dan süpürgeci Halil, Hakan Özer. Ay maşallah. Perihan Adana'dan. İzmir Dikili'den Zekeriya. Canım eşim Gamze'ye demiş bir sevenimiz. Ankara'dan Hamit. Gaziantep'ten İrfan, Ferhat Karaoğlu. Konya Bozkır'dan Atakan Tarhan. Maşallah maşallah, mesajlar yağıyor ama vakit kalmadı arkadaşlar. Anlayış hoşgörünüze sığınarak ilgi alakanıza çok çok teşekkür ediyor ve her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 39 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an

yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım, asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.

0: Geceleri çok soğuk, üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur. Yanımda kal, yanımda kal.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

yaşım. Bitti artık haykırışım. Sana olan büyük aşkım bitti artık. Git, gidebildiğin kadar git. Bütün yollar senin olsun. Ama unutma ki ne benim kadar seni seveni, ne benim kadar sana değer vereni asla, asla bulamayacaksın.

sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul.